Ben çok bekliyorum zaten. Ben we'll be at 21:18 şu an. Another fire. Perfect.

Ben çok bekliyorum efendim. Evet. We'll be out at 2-5-6-3 Saltier Fire. Traffic.